Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru. Vay kuru.